0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Rayan beyan. Sen değil misin beni?

0: Kopf çıktı. Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Kollar bir olu araya.